girmek için tesislerimizden yararlanacaksınız. Bundan sonra kulübümüze üye olanlar

0: Sevgiliniz yok mu o zaman?
1: Sorun değil.
0: Anketimize katılın ve otelimizde kalmakta olan adaylar arasından sol tarafa aldığınız adayları değerlendirmek için size 4 saat vereceğiz.

0: Balkondaki kedi, bahçedeki kedinin şarkısını. Balkon kapısı açıldığında anında unuttu. İçeri girdi beyaz kedi de hemen kaçtı.
1: Balkondaki beyaz çoral plu kedi. The cat in the white socks on the balcony. And if you've ever been to Istanbul, where Babazula are from, you'll understand the relevance of that title. Babazula's 30th anniversary album is out. It has been the featured album this week on Around the World. From Istanbul to Armenia, Roman Tomasian.